Tirpebiz kıştayız Zizval olacak kardeşliği Minğara desnada Dalkure desav sentuare Vars kulave bisvita Gerde tvari damat vizes